nneɛma Amalina Children's Haven ye. Ɛha na ɔbaatan bi ɔdɔ ne ba, ɛtɔ ne ba nneɛma.